0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. Ankara 36. NATO Liderler Zirvesi'nde 32 ülkenin liderlerini ağırlayacak. Zirvede 100'e yakın bakan, birçok üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve binlerce yabancı misafir yer alacak. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşları zirveyi takip edecek. Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO zirvesi, ittifakın geleceği açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya, İtalya, İngiltere ve Polonya başbakanları ve NATO Genel Sekreteri Berlin'de E5 formatında bir araya geldi. Toplantıda Ankara'dan verilecek mesajlar ele alındı. Başkent Ankara, NATO zirvesine yoğun güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde denetimler arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli noktalarda polis ekipleri 24 saat esasına göre görev yapıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'la bir araya gelecek. Görüşmelerde savunma sanayi, nükleer enerji ve ticaret başlıklarıyla bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturumu tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. Meclisteki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırma komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek, çalışma takvimi ise haftada iki toplantı yapılacak şekilde hızlandırılacak. Komisyonun bugün siber suçlarla daire başkanlığını ziyaret ederek bilgi alması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 755 bin kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık olayda

Ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. ABD ile İran arasında teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. Haberleri dinlediniz.

0: Namesi.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Sabahın Namesi'nden gönül dolusu sevgiler, saygılar. Türk sanat müziğimizin en güzel eserleriyle kalplerinize misafir oluyoruz. Tüm dinleyenlerimize sağlık, huzur ve musikimizin sevilen şarkılarıyla güzel bir gün diliyoruz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun'la birlikte saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tabur sizlere eşlik edeceğiz. Yeni gün tüm güzellikleri ve iyilikleri beraberinde getirsin diyerek programımızın ilk şarkısıyla buluşturuyoruz sizi. Selami Şahin'in Mahur makamındaki sevilen eserini Emel Sayın söylüyor. Sen gidince ruhumu bir alev sardı, ağlayan gözlerimde hatıran kaldı.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabah da radyo dostlarımıza neşe ile başlayan, huzurla devam eden güzel bir gün diliyoruz. Sabahın namesinde İnci Yaman ve Kemal Caner Mahur Türk'ü seslendiriyor şimdi. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var. Ne ben öldüm, kurtuldum, ne bu derde çare var.

Efendim, sabahın namisinde Nevis Ergökdeş'in Mahur makamındaki sevilen eserine eşlik ediyoruz şimdi. Umut Akyürek söylüyor: Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur.

Rıza Bey'in Mahur makamında bestelediği şarkıyı Gökhan Sezen'in icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, müziğimizin unutulmaz eserleriyle Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizde bir şarkının en güzel notalarıyla satırlarınıza eşlik edeceğiz. Programımızda şimdi Mahur İstanbul türküsüyle Güzin Değişmez geliyor huzurlarınıza. Setremin düğmeleri bir sıra, aldım atımı ben gidiyorum Mısır'a.

Günün bu saatinde sizlerden gelen mesajlar bize ayrı bir mutluluk veriyor. Sevgili dinleyenler, TRT Nami'nin sosyal medya hesaplarından gönderdiğiniz selamları bir bir alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan kıymetli dinleyenlerimizden zaman zaman da şu soruyu alıyoruz. Bu güzel eserleri kim seçiyor? Efendim, programımızda yer alan bu güzel repertuarın hazırlanmasında yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun

emeği ve titiz çalışması bulunuyor. Bizler de mikrofon başında bu güzel eserleri sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi bu sabaha yakışan bir eserle devam ediyor sabahın namisi. Arif Sami Toker'in Mahur makamında notaya aldığı şarkıyı Serhat Sarpel söylüyor. Çek küreği güzelim, uzanalım göksuya.

Sabahın namesinde mahur makamının o neşeli yollarından geçtik. Şimdi ise muhayyer makamının o ferah bahçelerine giriyoruz. Musikimizin zenginliği sabahınızın neşesi olsun. Burcu Göktürk, sözleri Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadet'in Kaynağı ait muhayyer şarkıyı seslendiriyor. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.

Saadettin Kaynağ'ın muhayyer eserini Elif Güreşçi seslendirdi. Esmerim Kıyma Bana. Sevgili dinleyenler, Türk musikisinin zarafetini, inceliğini ve estetik anlayışını eserlerine nakşeden değerli bestekarlarımızdan Saadettin Kaynağ'ın gönüllerde iz bırakan kıymetli şarkılarından biriyle daha baş başa bırakıyoruz size. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait muhayyer eseri Melda Kuyucu Kılıç söylüyor. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim.

Kalbimize şifa veren şarkılarla beraber evinde yeni güne hazırlananlara sağlık, huzur, işe gidenlere kolaylık, yolculukta olanlara ise hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sabahın Namesi'nin bu dakikalarında Zekai Tunca'nın icrasıyla Güftesi İlkan Sana, bestesi Zekai Tunca'ya ait Muhayyer Gürdi şarkıyı dinliyoruz. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Nix platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Efendim, ümit bazen bir ömür boyu saklanan en güzel duygudur kuşkusuz. Ayrılıklar ne kadar uzun sürerse sürsün, gönülde hep bir kavuşma ümidi yaşar. Şimdi bu duyguyu en zarif şekilde anlatan unutulmaz şarkıyı dinliyoruz. Güftesi ve bestesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi eseri Medyaşen Sancakoğlu söylüyor. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.

TRT İzmir Radyosu'nda Sabahın Namesi, musikimizin sevilen şarkılarıyla devam ediyor. Sizlerden gelen iletileri okudukça mutluluğumuz artıyor. Bizi dinleyen, bu sabahı bizimle paylaşan tüm gönül dostlarımıza kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Vedat Kaftan Yurdakul, güftesi Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı da geliyor şimdi huzurlarınıza. Sensiz seni yaşadım, seni içtim her gece.

0: TRT Name.
1: Efendim, yolculukta olan tüm dinleyenlerimize sevgiyle selamlıyoruz. Kimi işine, kimi sevdiklerine, kimi de yeni bir güne doğru yol alıyor. Sabahın Namesi ekibi olarak bu yolculuğunuzda sizlere eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Frekansınız TRT Name'de kalsın. Birbirinden güzel şarkılar yolunuza huzur, gönlünüze ferahlık katsın. Behiye Aksoy'un icrasıyla Faruk Nafiz Çamlıbel'in dizeleriyle Suat Sayın'ın Muhayyer Kürdi eserini dinliyoruz şimdi.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde şimdi günün en zarif anına, günün kelimesine geldi sıra. Bugün heybemizden, söylenişi bile ruhu hafifleten bir kelime çıkardık. Mesrure. Kulağa zarif gelen bu güzel kelime, mutlu, sevinçli, gönlü hoş olmuş kimse anlamına geliyor. Divan edebiyatında ve eski metinlerde sıkça rastlanan mesrure, insanın içini aydınlatan bir memnuniyet halini anlatıyor. Belki de bugün küçük bir tebessümle, güzel bir haberle ya da sevdiğimiz bir nameyle kendimizi biraz daha mesrure hissedebiliriz. Sabahın namesine gönüllerinizin mesrure olduğu huzurlu ve güzel bir gün diliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Yeni saatimizin ilk dakikalarında Sabahın Namesi Türkiye'nin dört bir yanına eşlik etmeyi sürdürüyor. TRT Name'de sosyal medya mecralarımızda Sabahın Namesi görselimizin altında yer alan iletileriniz yine çiçek bahçesi gibi. TRT İzmir Radyosu Sabahın Namesi ekibi olarak anılarını bizimle paylaşan şu şarkı gençliğimin şarkısıdır diyen tüm radyo dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi isteklerden, o güzel isteklerden birine kulak vereceğiz. Güler Sunar Karahan Sabahın Namesi dostlarına güzel İzmir'e gönül dolusu sevgi ve selamlarını göndererek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da tüm sevdiklerine ve Ayvalık'ta bulunan Zişan Reşit Avcı'ya armağan ediyor dinleyicimiz. İyi ki varsınız, her şey gönlümüzce olsun demiş. Gerçekten de öyle olsun. Vedat Kaptan Yurdakul'un icrasıyla, Rüştü Şardağ'ın dizeleriyle Avni Anıl'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da yine zarif mesajıyla bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. İhsan Özdoğan, Gülşehir Nevşehir'den mutlu sabahlar diliyor tüm TRT Name dinleyenlerine ve bu şarkıyı İlyas Aydın'a, İlkay Karabiber'e, Mithat Kaykı, Mehmet Altan ve Kemalettin Kılıç ve tüm sevdiklerine armağan

Ne diyor? Vedat Kaptan Yurdakul söylüyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Bolva dinleyen İbrahim Özdemir Sabahınamesi dinleyenlerini selamlıyor ve bu şarkıyı bizlere armağan etmiş ve kendisi için istemiş. Teşekkür ediyoruz. Fatma Nurten Demirkol'un icrasıyla güftesi Betül Yücel'e, bestesi İlgün Soysev'e ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Efendim, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü bu şarkıyı Vedat Karaaslan'ı eşine, çocuklarına, İrfan Köklü ve eşi Emine Hanım'a ve TRT Name dinleyen tüm sevdiklerine armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a hediye etti bu şarkıyı. İlyas Aydın yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Muharrem Yorulmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor ve tüm ekibe ve dostlarıma armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Orman Beyi Köyü Tokat'tan İlyas Aydın, İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaygı.

Osmaniye'den Fahri Özdemir, Emniyet Teşkilatı'ndan sonsuz selamlar Burçin Hanım. Sevgilerimize gönderiyoruz sabahın namesini. Görev başında olan tüm silah arkadaşlarıma armağan etmek isterim demiş. Kolay gelsin diyoruz. Ve sizin için de gelecek bu şarkı. Manisa'dan Salih Kurt, ailesi ve TRT Name dostlarıyla birlikte Hatice Kaymak, Solak, Hamise Aracı ve sevdikleri için istemiş bu şarkıyı. Fatma Nurten Demirkol söylüyor. Mutluluk karşı koydu, yârim derin uykuda.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Aydın Denizli otoyolunun Yeni Pazar kavşağı 1 ile 3. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle 16 ve 30 Haziran 2026 tarihleri arasında söz konusu kesim trafiğe kapatılarak ulaşım Yeni Pazar çıkış istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya-Alanya yolunun 19'da 25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22 ile 06 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanacaktır. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ile 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul, Ankara 31, İzmir 34, Antalya 30, Zonguldak 26, Samsun 29, Malatya 33, Şanlıurfa 40 ve Gaziantep 35 derece olacak.

0: TRT Name.
1: Hava ve yol durumu bilgilerinin ardından şimdi ise gönül iklimlerimize geri dönüyoruz. Sabahın namesinde güftesi ve bestesi Yaşar Güvenir'e ait Hicaz eseri Mehmet Özkaya söylüyor. Çaresizim, çaresiz.

0: İstek zamanı.
1: Efendim sabahın namisinde istek zamanına yeniden dönüyoruz. Saat 10'a kadar sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizlere ulaşan selamları ve istekleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Gönüllerinizden geçen her güzel şarkıya programımızda yer vermeye arzu ediyoruz. Ancak zaman zaman yoğun mesaj akışı nedeniyle tüm iletilere ulaşamayabiliriz. Bu noktada anlayışınıza sığınıyor. Gönderdiğiniz her mesajın ve her isteğin yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu tarafından aynı özen ve dikkatle değerlendirildiğini özellikle belirtmek istiyoruz. Şimdi sizlerden gelen bir başka isteğe kulak vereceğiz. Kuşadası'ndan Servet Şahin'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı TRT Name dostlarına ve Sabahın Namisi ekibine armağan ediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Aynı zamanda Ekrem Mert Altınordu'dan sevgi ve selamlarını gönderiyor tüm TRT Name dinleyenlerine. Bana da bir şarkı armağan ederseniz çok sevinirim demiş. Pek tabii ki. Hemen bakalım. Halil Çamşul, Martin Kurutcaş ile Paşalılar Köyü'nden Halil Çamşul sıradaki şarkıyı TRT Name radyo dostlarına ve Tevfik Çamşul'a armağan ediyor. Bakalım Zeki Gün Vurdur'dan bizleri selamlamış. Ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Nusret Yılmaz, Güftesi Sıtkı Angınbaş'a bestesi Melahat Pars'a ait Hicaz şarkıyı söylüyor şimdi. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç, sen kendine kendin gibi taze bir bahar seç.

Edirne'den Selda Karayiğit bizlere günaydın diyor ve Ayşen Birgör'den güftesi Vural Şahin'e, bestesi Turhan Taşan'a ait Kürdili Cazker şarkıyı dinleyeceğiz. Dinleyicimiz bu eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir'de yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay, Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden Salim Uz, Trabzon'dan Sinan Öksüzoğlu, eşi Nuran Öksüzoğlu ile birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden günaydın diyor. Bir şarkı istemişsiniz bizden, biz şu an iletinize okumuş bulunduk. Eşi Zülbahar Hanım'a ve kız kardeşi Elif Akdemir'e ve torunlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ayşen Birgör söylüyor, sen karşıma çıkınca işte aşk budur dedim.

8.43'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletileri ve istek şarkıları paylaşıyoruz sizinle. Instagram'daki dinleyicilerimize hemen bakalım. Menal Taras bizlere günaydın diyor. Ve Meral Büyük ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Gaziantep'ten Arzu Bostancıeri selamlamış yine TRT Name dinleyenlerine. Şükrü Özdamar Nidebor'dan dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Bey, Ankara'dan Hasan Hüseyin Işık eşi için bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Kapadokya'dan Nilgün Kalyoncu, İnegöl'den Sait Elmas sıradaki şarkı tüm sevdiklerim için çalsın demiş. Öyle olsun. Aynı zamanda Mehmet Kalaycıoğlu Pazar Yeri Bilecik'ten TRT Name ekibine ve dinleyenlerine sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Filiz Zorlu Çandarlı'dan sevgilerini göndererek yayında emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Güzel bir şarkımız var. Sevgili Zemin Coşkun, yönetmenimiz ve sevgili yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu sizler için hazırladı bu eseri. Yusuf Nalkesen'in Hicaz şarkısını Emel Sayın söylüyor. Bülbülün çilesi yanmakmış güle, ömürler geçiyor ağlaya güle.

Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş'ın isteğini yerine getiriyoruz sabahın namesinde. Efendim bu şarkıyı dinleyicimiz eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e armağan ediyor. Gül Yazıcı'nın icrasıyla. Güftisi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait Uşak eseri dinleyeceğiz. İzmir'den Gültekin Örücüler'de eşi Ülke Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında yine İzmir'den Savaş Özat'a tüm sevdiklerine günaydın diyor. Antalya'dan Coşkun Bakan, TRT Nami ekibiyle dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Rıza Yakın Bafra'dan selamlamış tüm sevdiklerini. Eşi Fatma Hanım, kızları Nuray İlknur, damadı Abdullah ve biricik torunu Giray'a armağan ediyor bu şarkıyı. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz dinleyicilerimize ve Gül Yazıcı'yla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

Erzurum'dan Durak Çağatay tüm sevdiklerini ve TRT Name dinleyenlerini selamlıyor. Erzurum'a sevgilerimizi gönderelim. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak TRT Name dinleyen tüm dostlarını şarkıyı ortak ediyor. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam'da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Koray Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli'ye armağan etmiş. Efendim Süheyla Eren uşak namelerle geliyor huzurlarınıza. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı eşi Yıldız Hanım'a ve yayın ekibine armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz, var olun. Güftesi Halil Soyer'e, bestesi Murat Kadir Gök'e ait Hüzzam şarkıyı dinleyeceğiz. Belgin Gök'ün icrasıyla. Uşak'tan Şahap Ünal da torunu Ares'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım için istemiş bu eseri. Aynı zamanda Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden bizlere kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Aldık sevgilerinizi, selamlarınızı efendim. TRT İzmir Radyosu'ndan da sonsuz saygılar. Ailesine, torunlarına ve dağcı arkadaşlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor dinleyicimiz. Eda Güzel yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında. Zeki Özceylan Alanya'dan, eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu, Muhalla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci ile birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim Belgin Gök söylüyor. Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim, sevgi neymiş diye sorduğun yerde.

Uşak'tan Meral Özhan bizlere günaydın diyor. TRT İzmir Radyosu'na sevgi ve selamlarını göndermiş dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı eşi Erol Bey'e, Sabahın Namesi ekibine ve tüm dostlarına armağan ediyor. Alp Arslan güftesi ve bestesi Zübeyde Yalım Öktem'e ait Hicaz şarkıyı seslendirecek. Aynı zamanda Manisa Salili'den Hasip Uygun da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Mehmet Andas Hatay Antakya'dan tüm dostlarına günaydın diyor ve bu şarkıyı Sıdıka Tavukçu, Meral Özhan, Fatma Ateşok, Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, Hatice Okur, Feyze Akşen ve tüm sevdiklerine armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Alp Arslan söylüyor şimdi. Adın Esen Yerler'de.

0: İstek zamanı.
1: 9.11'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler ve istek şarkılarla devam ediyor. Osman Çok Yaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese günaydın Burçin Hanım demiş. Günaydın Van Erciş'e, Van'a selamlarımızı gönderiyoruz. Aydın Arslan, gecelerin bize fısıldadığı, rüzgarın adını bize taşıdığı, kalbimizde huzur meltemi esintisine kapıldığımız yolu sana çıkan TRT Namisin sen demiş. Bu güzel dizeler için çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz. TRT Name dostlarına, yayın ekibine ve İstanbul'da bulunan Samsun Salı Pazarlılara armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. İyi çalışmalar dileyelim. Ali Yöntem Bucak'tan sıradaki şarkıyı Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Zafer Özkara, Rezan Çatalbaş, Hatice Okur, Fatma Açan için istiyor. Oktay Hançer yine Van Erciş'ten bizlere günaydın diyor. Yeni günün bütün güzellikleri, pozitif enerji kalsın yurdumuzun her tarafına demiş. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Yetiştirebilirsek yer vereceğiz. Yetiştiremezsek bu şarkıyı da gönlünüze alalım. Eşi Miri Didem Hanım'a, çocukları Elif, Esma ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İzceysar'dan selamlamış sevdiklerini. Aynı zamanda Hamise Aracı bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım, eşi Mustafa Bey ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Efendim Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz Kütahya Tavşanlı'dan. Bu şarkıyı TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Güftesi Ahmet Cengizoğlu'na, bestesi Semahat Özden Ses'e ait Uşak eseri dinliyoruz. Akşam oldu hüzünlendim ben yine, hasret kaldım gözlerinin rengine.

Sabahın Namesi'nde Mersin'den Ceyden Bilen'in isteğini yerine getiriyoruz. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı Supiye Ceyden Bilen, Mersin Aydın Düşünce Derneği adına istemiş ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Cengiz Han Sönmez, güftesi Nuray Öngeç'e, bestesi Soner Özer'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendirecek. Trabzon'dan Emine Atamer de bu şarkıyı eşi Salim çok özür dilerim, sıradaki eseri Salim Önder'e ve tüm arkadaşlarına armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk, Konya'dan Hatice Biçer, yine TRT Name dostlarına selam veren dinleyicilerimiz arasında. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı bu şarkıyı kıymetli şaire Berran Yalçın Hanım'a, Nevzat Uğur Korkmaz'a, Oktay Balku'ya ve Refik Okan'a armağan etmiş. Bugün doğum günleriymiş. Sağlıkla, huzurla, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de bu şarkıya ortak oluyor. Resim koro ve resim ritim arkadaşları için ve bugün evlenen yeğenim Furkan Keskin için isterim bu şarkıyı demiş. Mutluluklar diliyoruz. Almanya'dan Fatma Ateşok ve sevdikleri ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Cengiz Han Sönmez söylüyor. Geç kaldım.

9.22'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın Namesi TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler ve musikimizin en güzel şarkılarıyla devam ediyor. Hande Dengizer bizlere günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Efendim bugün sevgili dostum Cihanur Şenergin'in doğum günü. Kendisi de ben de radyomuzun başındayız. Ve bu şarkıyı da arkadaşına armağan ediyor. Mutlu yıllar diliyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tüm dinleyicilerimizden Seniha Cengiz Han'ın isteğini yerine getiriyoruz. Bir karışıklık oldu burada. Samsun'dan bizleri selamlamış dinleyicimiz. Bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep Nizip'ten Taner Şen ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz bu şarkıyı. Sakarya Camili'den Zafer Özkar'ı da bu şarkıya ortak oluyor dostlarıyla birlikte. Afyonhisar'dan Recep Kalkan, aynı zamanda Samsun Trabzon Farabi Hastanesi'ne geldik bugün eşimle birlikte demiş Nilgün Çekiç. Bizden bir şarkı istemişsiniz. Biz bu şarkıyı armağan ediyoruz süre kısıtlamasından dolayı ve geçmiş olsun dileklerimizi de hemen paylaşıyoruz. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya da yine TRT Name ailesine ve dostlarına günaydın diyor. Şimdi hep birlikte dinliyoruz. İhsan Güvenci'nin yorumuyla güftesi ve bestesi Talat Er'e ait Kürdi eseri. Kavuşmamız yazmasa da kaderde, belki felek insaf eder bir yerde.

0: TRT Name.
1: Efendim, Trabzon'dan Sinan Öksüzoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyor. Muazzez Ersoy'un icrasıyla Zeki Müren'in Nihavend şarkısını dinleyeceğiz. Aynı zamanda Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Fikri Aksoy günaydın diyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Mehmet Gücü Yener bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çeyil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koç, Yiğitcan Polat tüm dostlarına armağan etmiş bu eseri. Gaziantep'ten Arzu Hanım sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Van'dan bizlere yine merhaba diyen dinleyicimiz Yusuf Ziya Gönen ve Mehmet Ali Aktaş, aynı zamanda Fatih Hakan İlvan için istemiş bu şarkıyı. Semirkeli Hatay Arsuz'dan günaydın diyor. Radyomuzu açtık, sizleri keyifle dinliyoruz. Hatay Arsuz'a da sevgilerimizi gönderelim. Mikser'den Selami Kabakçı, Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe efendim bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Hep birlikte dinliyoruz Muazzez Ersoy'u icrasıyla. Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası.

İstanbul Bostancı'dan Hande Dengizer bugün doğum günü olan sevgili dostu Cihanur Şenergin'e armağan ediyor bu şarkıyı. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllar diliyoruz biz de Sabahın Namesi ekibi olarak. Necla Demir bizlere merhaba demiş İzmir'den. Teşekkür ediyoruz. Mersin'den Gülten Duran sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Mersin Erdemli'den Ahmet Özşelik ailesi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Cüneyt Ağaçayak Bursa'dan tüm radyo dostlarıma selamlar demişler. Selamlar bizden Bursa'ya olsun o vakit. Şaban Çardaklı yine Kahramanmaraş'tan bizlere güzel bir ileti göndermiş. Efendim Kahramanmaraş'ın şair ve yazarları için istiyor bu şarkıyı. Hasan Cengiz, Mahir Tekin ve dostları için Avdan Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Sevdiklerini İzmir'den Maya Türköz. Benal Hanım Gaziantep'ten merhaba demiş. Zeki Başoğlu yine bizlere günaydın demiş. Sevdikleri, dostları ve ailesiyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Antakya Hatay'dan Abdo Orçin. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Ankara yolundan seyir halindeyiz Burçin Hanım. Sıradaki şarkı eşime, yol arkadaşlarım, Hamiyet Hanım'a ve Kamuran Bey'e armağan olsun demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz biz de ve şimdi.

Burcu Göktürk'ün icrasıyla Güftisi Ziya Yazgan'a, bestesi Arif Sami Toker'e ait Kürdilici Asker şarkıyı dinliyoruz. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül.

Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a sıradaki şarkıyı Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, İhsan Demirci, Fevziye Çoldaş, Fevzi Akşen de yayın ekibine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. FM Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç'ın isteğini yerine getireceğiz. Dinleyicimiz bu eseri eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor. Aynı zamanda Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt, Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden eşi Zülbahar Hanım ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Çiğdem Bilen yine bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz, var olunuz. Hemen bakalım başka hangi dinleyicilerimiz bize hangi şehirlerden yazmışlar. Ümit Sağlam merhaba diyor ve Saadet Okutucu Gaziantep'ten bizleri selamlamış. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Hüner Coşkuner'in sesinden güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz şimdi. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Efendim, Ankara Ümit Kay'dan Kemal Bulut bu şarkıyı Ferit Korkusuz abisine armağan ediyor. Osman Selçuk Altun, eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarıyla birlikte Karamürsel'den bizlere merhaba diyor. Musa Özçelik, Denizli Tavas'tan sevgilerini gönderiyor. Mehmet Gücü Yener, Zafer Özkara, Hatice Okur, Rezan Çatalbaş'a ve aynı zamanda Biricik Torun'un Beliz Bebek için gelsin demiş bu eser. Bakalım hemen Adem.

Cevelek yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Hakan Uluer, Yozgat Çayır Alan'dan günaydın diyor sabahın namesi dinleyenlerine. Muharrem Yalçın yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Mustafa Atamaz Ferit Korkusuz için istemiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Aynı zamanda Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla birlikte aynı zamanda Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir için bu şarkıya ortak oluyor. Şimdi hep birlikte dinliyoruz Seda Gökkadar'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Hasan Esen'e ait Hicaz eseri. Peşinden çok koştum.

Efendim, Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan ve tüm sevdikleri için şimdi şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı Gaziantep'ten Ali Özyener de ortak oluyor. Dilara Acıburç Göksu, Erhan Göksu ve Erol Karabay ile birlikte koro arkadaşlarına armağan ediyor bu eseri. Adnan Yıldız'ın isteğini yerine getiriyoruz Ankara'dan. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Halil Karaduman'a ait şarkıyı dinleyeceğiz. Türk musikisinin unutulmaz virtüözlerinden Halil Karaduman'ı da saygı ve rahmetle anıyoruz. Sazından yükselen her namede zarafet, ustalık ve derin bir musiki birikimi vardı. Halil Karaduman'ın sevgi ve rahmetle anıyoruz. Hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri.

Efendim programımızın son istek şarkısıyla birlikte veda edeceğiz. Kayseri'den Mustafa Kanı'nın isteğiyle veda edeceğiz sizlere. Tüm sevdiklerine ortak edecek bu şarkıyı dinleyicimiz. Güftesi Mustafa Töngemen'e, bestesi Erdin Çelikkul'a ait Nihavend şarkıyı Melihat Gülses'in icrasıyla dinleyeceğiz. Aynı zamanda Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan bizlere merhaba demişti. Nilgün Çekiç Samsun'dan yine selamlarını gönderdi. Hürmet Özdemir Karabük'ten sevdikleriyle birlikte Karabük Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir Buca'dan Ahmet Buzal tüm sevdikleri ailesiyle birlikte bu şarkıya ortak oldu. Dilerim okumadığımız hiçbir ileti kalmamıştır sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vaktine ulaştık. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik masada bu yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Dileriz ki namelerle başlayan gününüz aynı huzur ve güzellikle devam etsin. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Dünya depremlerle sarsılıyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında gerçekleşen depremlerin büyüklükleri 7,5 ve 7,2 olarak açıklandı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Gazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili son durumu değerlendirirken yasal düzenleme işareti verdi. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla uzatmadan meclisin takdirine sunacağız dedi. Erdoğan'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin katkı sunduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO zirvesinde Trump'la görüşeceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki temasları kapsamında net sıfır emisyon zirvesine katıldı. İklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin yüksek olacağını belirten Şimşek, dünya ülkelerine çağrıda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede harekete geçmemenin maliyeti, bu felaketi önlemenin maliyetinden kat be kat fazla olacak dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye en güvenilir tedarik ve en kaliteli üretim üssüdür dedi. Dünyanın 215 ülke ve gümrük kapısına ihracat yapıldığını söyledi. Bolat, Türkiye'nin imalat sanayinin son 6 yılda %35 büyüdüğüne dikkat çekti. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri hızlanacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 56. oturum tamamlandı. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Kaan Sürmegöz iddiayı reddetti. İzmir'de Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasındaki teknik düzeyde yürütülen müzakereler sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, heyetlerin gelecek hafta yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, füze programının müzakere konusu olmayacağını söylerken, ABD Başkanı Trump ise Tahran'ın nükleer denetimleri kabul ettiğini ve büyük tavizler verdiğini savundu. İşgalci İsrail, ABD ve İran arasındaki mutabakatı ve Washington'daki görüşmeleri baltalıyor. Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarda 2 kişi öldü. Soykırımcı kabinede Lübnan'dan çekilmeyeceğiz iddiasını sürdürdü. Lübnan ise müzakerelerde ülkenin güneyindeki ateşkesin kalıcı olması için çalışıldığını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Dostlarımız hareketli güzel bir şarkıyla sizlere merhaba demek istedik. Şimdi ise yine kalplere dokunan namelerle nostaljik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. İlk olarak Derya Türkan'dan Yavent Bir Kemençe Taksimi dinleyeceğiz. Hemen ardından Necmettin Yıldırım'ın seslendirdiği bir zeki duygulu şarkısıyla size merhaba diyeceğiz. Nedim Bey'in güftesini yazdığı Yavent şarkıda Necmettin Yıldırım bize şöyle seslenecek. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden.

Derdine göğsümü germeyeceğim, bağrımı yoluna sermeyeceğim, rüyamda sana yer vermeyeceğim, tövbeler tövbesi. Ahmet Melik, Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Tac olsan başıma takmayacağım ismiyle biliyoruz bu şarkıyı. Efendim, bu güzel şarkı aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de çokça kullanılmıştı. Özellikle 1974 yılında yayınlanan ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı 100 numaralı Adam filminde de Metin Alkanlı ve orkestrası tarafından yeniden düzenlenip icra edilmişti ve bu enstrümantal halini de Türk halkı çok sevmişti. Birlikteliğimiz birbirinden özel şarkılarla devam ediyor. Yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısını Ahmet Özsan'dan dinleyeceğiz. Ahmet Bey'in 2003 tarihli Rüya albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

Başka yerin lütfu ne yazdan ne kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Evet sevgili dostlar, İstanbul'umuzun her köşesi ayrı güzel, Kalamış ayrı güzel, Adalar, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Ümraniye ayrı güzel, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Tarabya, Yeniköy, Eyüp Sultan ayrı güzel. İşte İstanbul'un bu harika güzelliğinden de bestekarlarımız ilham almış ve bu güzel şarkılar ortaya çıkmış. Behçet Kemal Çağlar'ın güftesini yazmış olduğu bir Münir Nurettin Selçuk bestesi dinledik. Nihavend makamındaki bu şarkıda Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikteydi. 1997 yılındaki bu kaydın ardından şimdi 2014 yılına uzanacağız ve yine Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Hilal Çelebi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Mahmut Oğul'un güftesi Yalçın Benlican'a ait Nihavend

şarkısını seslendirecek. Dinleyeceğimiz bu şarkı da yine 80'li yılların sonunda 90'larda çok sevilmişti. Samime Sana, Coşkun Sabah, Ayşe Mine gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmişti. Şimdi ise Hilal Çelebi'nin o güzel icrasıyla sunuyoruz sizlere. Yüreğime gömdüm seni, mazi oldu her hatıran. Unut artık sen de beni, yak ne varsa benden kalan.

Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Yıldırım Gürses'in güftesi Mustafa Sevinen'e ait Nihavend eserini seslendirdi. Affetmem asla seni. Ve efendim sanatçımız 2016 yılında Şef Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde Solistler Geçidi programında seslendirmiş olduğu kayıtla konuğumuz oldu. Sevgili dostlarımız, Nihavend makamındaki şarkıların ardından yayınımıza hüzzam eserlerle devam edeceğiz. Kalbe dokunan namelerle sabahımızı aydınlatmaya devam ediyoruz. Nuri Gün'ün hüzzam klarnet takseminin hemen ardından Yahya Geylan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın sevilen eserine sesiyle hayat verecek. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu kayıt Kulakların Çınlasın isimli Şekip Ayhan Özışık eserlerinden oluşan albümde de kendine yer bulmuş. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber. Biz de böyle mi olacaktık, bizi de mi ayıracaktı kader? Kim bilir ne zaman ve nerede göreceğim yüzünü? Biz de böyle mi olacaktık, bizi de mi ayıracaktı kader?

Değerli sanatçımız Tahir Engin İçöz bizlerle birlikteydi. Uzun ve lezzetli bir potpuri sundu bizlere. İlk olarak Saadettin Kaynağ'ın sevilen şarkısını seslendirdi sanatçı ve hemen ardından bir Erdin Çelikkol bestesiyle bize seslendi. O kara gözlerine güzelim dalıyorum, o şirin sözlerine güzelim kanıyorum dedi. Ve efendim bu güzel iki şarkının ardından Ahad Uruk'a kulak vereceğiz şimdi. Kendisini genç yaşta ebediyete uğurlamıştık. Ancak musikimiz öyle özel ki, sanat öyle özel bir dal ki, sanatçılarımız sesleriyle hayat verdikleri şarkılarla daima buruk bir tebessümle kalplerimizin bir yanında yer almaya devam ediyor. Ahad Uruk da onlardan biri. Keza bu güzel şarkının bestecisi ve söz yazarı Yılmaz Yüksel hocamız da aynı şekilde. Bu vesileyle kıymetli sanatçılarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla yad ediyoruz. Şimdi bu şarkıyı keyifle dinliyoruz. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım. O yalan sözlerine nasıl da inanmıştım. Dönme artık istemem, sensizliğe alıştım. Dertlerle hemdert oldum, acılara karıştım.

Şairi Asım Arsoy'un sevilen Hüzzam şarkısını Furkan Yavuz icrasıyla sunduğu hareketli, dinamik bir şarkı dinledik beraberce. 2018 yılından bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, Hüzzam makamının bu hareketli şarkılarının yanı sıra tabii ki kalbe dokunan nameleri de var. O şarkılardan biri de bir Selahattin Altınbaş bestesi. Şimdi Tülin Kuşoğlu bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Ankara Radyosu mikrofonlarında Şef Cemile Karabulut yönetiminde beraber ve solo şarkılar programında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz Selahattin Altınbaş bestesinin güftesi Orhan Arıtan'a ait. Ömrümüzün son demi, son baharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

Umut Akyürek'in 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünden bir şarkı sunduk sizlere. Hüzzam makamındaki bu sevilen şarkının beste ve güftesi kıymetli bestekar Yusuf Nalkesen'e aitti efendim. Evet, Hüzzam makamındaki şarkıların ardından şimdi Aşıklar makamının o tatlı nameleriyle yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses'i konuk edeceğiz değerli dostlar. Tarih şeridinde 2017 yılında bir mola veriyoruz. Sanatçı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin güftesi Ahmet Refik Altınay'a ait Uşak eseriyle bize sesleniyor. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazlı Kanaat, Saadet'in Kaynak şarkısıyla bizlere seslendi. Gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan. 2010 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşacağız efendim. Ancak onun öncesinde bizleri bugün yine o güzel mesajlarıyla, iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Tabii ki ismen her dinleyicimize buradan teşekkür edemesek de bizi farklı illerden, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir köşesinden selamlayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bugün yine o güzel mesajlarınızı bizlere ilettiniz. Bursa, Balıkesir, Erdek, Konya, Kayseri, Tekirdağ'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz var. Kutsal Topraklar Medine'den bize ulaşan dinleyicilerimiz var. İzmir, Sivas, Burdur Esenevler, Mersin, Anamur, Eskişehir'den yine iyi dileklerini ileten kıymetli dostlarımız var. Ne mutlu Türkiye'nin birbirinden güzel şehirleri bu frekansta, TRT Name frekansında buluşuyor. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla musikimizin en sevilen şarkılarına kulak veriyor. Yine Alanya'dan, Selçuk Efes'ten, Aydın, Kuşadası ve Karacasu'dan, Bolu'dan, başkentimiz Ankara'dan ve Denizli'den bize yazan değerli dinleyenlerimiz var. Her birinize selam olsun diyoruz. Biz biliyorsunuz her sabah bu mikrofonda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz ve en özel şarkıları sizlerle paylaşıp ortak duygularda da buluşmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz bir kez daha. Şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz ve sevgimizi anlatan bir şarkıyla şimdi sizlere seslenmek istiyoruz. Alparslan bizlerle birlikte olacak. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı, dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Ayten Baykal'ın sözlerini kaleme aldığı bu Bilge Özgen bestesinde biz de diyoruz ki hayat sizlerle tatlı efendim.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı, Uşak Bir Türkü ile konuğumuz oldu. Yine günümüz renklendi efendim. Hem Nazan Hanım'ın güzel sesiyle hem de bu sevilen türkünün nameleriyle. Zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Çünkü musiki en büyük enerji kaynaklarımızdan biri. Bunu zaten şarkıları dinleyerek aldığımız enerjiyle de hissediyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanacağız. Ritmimizi de biraz düşüreceğiz. Benim için özel olan bir şarkıya kulak vereceğiz. Zira şimdi dinleyeceğim Şevki Bey bestesi benim de konservatuvar sınavlarına girdiğimde seslendirmiş olduğum eserlerden biriydi. Biliyorsunuz konservatuvar sınavlarında jüriler bizlerden klasik eserler de duymak istiyorlar. İşte bu Hüseyin'i makamındaki şarkı da benim seçtiğim sınav şarkılarımdan bir tanesi olmuştu. Güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait şarkıyı şimdi Elif Güreşçi yorumuyla sunuyoruz sizlere. Hicran oku sinem deler, olmaktadır halim beter. Bu iftirak artık yeter, insafa gel ey şivegâr. Bir gün olur, çağın geçer.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Selim Öztaş hocamız Hüseyin'i bir türküyle bizlere seslendir. Yağmur yağar taş üstüne. Ve efendim Hüseyin'i Gerdaniye makamındaki şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi yine zaman şeridinde geçmişe uzanacağız. 1986 yılına Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünden anonim bir esere kulak vereceğiz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden bestelenen bu şarkı Hüseyin'i makamında. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diyen diyen ağlar, günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar.

Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en güzel eserlerle devam ediyor. Zaman zaman geçmişe uzanıyoruz. O nostaljik şarkıları orijinal kayıtlarıyla sizlere sunuyoruz. Zaman zaman geçmişte dinlediğimiz ve çok sevdiğimiz bu şarkıları güncel düzenlemelerle paylaşıyoruz. Ve hatta çok sevdiğimiz türkülerin Türk müziği düzenlemelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi yine onlardan birine kulak vereceğiz. Bir Hüseyini türküde Akif Özüşen bizlere seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Necla Özmen yönetiminde seslendirdiği Beraber ve Solo Şarkılar programında. İki karpuz bir koltuğa sığar mı? İlk sevilen yar son sevilene uyar mı?

Türk musikimizin çınarı Mustafa Sayyaşar bir Selahattin İçli bestesiyle seslendi bize. Hüseyin'i makamındaki bu şarkının güftesi Hücesse Aksavrı'na aitti. Dinlediğimiz şarkı Mustafa Sayyaşar'ın 1980 yılında yayınlanan uzun çalarına da adını vermişti. Ve bu sevilen eser dışında bu uzun çalarda 10 adet şarkı yer almaktaydı. Bu şarkılar arasında bir Saadettin Kaynak bestesi olan Gönlümü Özledikçe, yine Selahattin Altınbaş'ın Duydum Ki Unutmuşsun, Avni Anıl Yılın Mihrabım diyerek, Arif Sami Toker'in Talihin Elinde Oyuncak Oldum gibi şarkıları yer alıyordu. Evet, bu minik bilginin ardından programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Hicaz şarkılarla sizlere veda edeceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Değerli sanatçı Mehmet Şafak bir Ziya Taşkent şarkısıyla konuğumuz olacak. Güfte Nurettin Baykal'a ait. Ve dinleyeceğimiz bu şarkı bir döneme damga vuran sevilen eserlerden biri. Neşe Karaböcek, Perihan Sözen, Muazzez Ersoy gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiş. İlk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olursun bunu benden isteme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

dostlarımız, bugün de harika şarkılarla gününüze eşlik etmeye çalıştık. Nihavend Hüzzam makamında eserleri dinledik. Hüseyin'i, Uşşak, Hicaz makamında şarkılarla sizlere seslendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzurlarınızdan ayrılırken sizleri yine çok sevilen bir eserde Umut Akyürek'te baş başa bırakıyoruz. Hicaz bir anonim türküyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Arsan. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler oldu. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. İlk belirlemelere göre depremde en az 32 kişi hayatını kaybetti. 700 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanınızdayız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da iki programı var. Erdoğan önce AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına, daha sonra Polis Akademisi mezuniyet törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old El Gazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede birçok alanda somut adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırılabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump'la NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede öne çıkan başlık Ankara'da yapılan NATO zirvesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunan Trump, NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini söyledi. Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi ve harika bir iş çıkarıyor dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde atılan adımların Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına yükselttiğini söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı. Rize'de konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim kalitesinde Avrupa'daki ilk 5 ülkeden biri olduğunu söyledi. Hayat 112 acil mobil uygulaması ilk bir ayda 600 binden fazla indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamada bildirilen 7157 acil vakaya çok daha hızlı müdahale edildiğini açıkladı. Asya Kalkınma Bankası, yenilenebilir enerji projelerine yönelik 175 milyon doların üzerindeki finansmanı onayladı. İller Bankası da projelere 43 milyon dolar eş finansman sağlayacak. Kaynak yerel düzeyde yürütülecek projelerde kullanılacak. CHP'de ihraç süreçleri devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Tedbir kararına yönelik itirazda bulunan isimlerin dosyaları görüşülecek. Kurulun itirazları karara bağlaması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki aşure etkinliğine siyasi polemiklere müsaade etmemek için katılmayacağını açıkladı. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerini hatırlattı. Eline, beline ve diline sahip olanlara bin selam olsun dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 3. operasyon düzenlendi. Aralarında Seferihisar ve Balçova belediye başkanlarının da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 57. oturum yapılıyor. Tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunma yaptı. Sürmegöz'e çapraz sorguda Murat Ongun'un talimatıyla 47 milyon lira işgaliye cezası kestiği iddiası soruldu. Sürmegöz iddiayı reddetti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçtığı iddia edilen

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Didar Aliye Koyuncu, birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla birlikte yine aynı günümüzde, aynı saatimizde sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif almaktayız efendim. Saz sanatçılarımız demişken hemen kendilerini anons edelim. Kemanda Murat Kadir Gök, viyolada Kumsal Okur, udda Ömer Oytun, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizimle birlikteler. Ellerine emeklerine sağlık diyoruz. İlk iki eserimizi hemen anons edelim. Eserlerimizle başladık programımıza. Başta Hicaz makamında bir şarkı seslendirdik. Enderuni Ali Bey'e ait olan Aşık Oldum Yavrucağım Yüzüne, Hak Saklasın Göz Değmesin Gözüne dedik. Ve hemen arkasından yine aynı makamda bestesi Bimen Şen'e ait olan, güftesi Orhan Seyfi Orhon'a ait olan Acaba Şen Misin Kederin Var mı Ne Kadar Dertliyim Haberin Var mı eserini seslendirdik hep beraber. Şimdi makam değiştiriyoruz ve Hicazkar makamında bir esere geçiyoruz efendim. Mildan Niyazi Ayom'a ait olan bir eser seslendireceğiz. Ne olur bir an bana olsan vefakar diyeceğiz. Hemen öncesinde Sercan Halili klasik kemençeyle taksimini yapacak. Buyursunlar efendim.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam etmekte. Yine aynı makamda bir eser seslendireceğiz şimdi. Yine Hicazkar makamında bir şarkımız var. Ahmet Mithat Bey'e ait olan, hepinizin de çok iyi bildiğini düşündüğümüz bir eser. Lütfen eşlik etmekten çekinmeyiniz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Sazlarımıza, ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Ve Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyoruz efendim. Yine hepinizin bildiğini düşünüyorum. Melahat Pars'ın bestesi. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Programımız tüm hızıyla devam etmekte. Diliyoruz ki büyük keyif alıyorsunuzdur. Bizler çok keyif alıyoruz çünkü. Şimdi Kürdili Cazkar makamında bir şarkıya geçiyoruz efendim. Bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait, güftesi Bedi Nedim'e ait olan. Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben. Eserini seslendireceğiz. Buyursunlar.

Evet efendim, bu Kürdili Cazkar eserinin arkasından şimdi nihavent bir şarkımız var. Bestesi Ekrem Güyer'e ait olan "Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben" diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı yaralamışken şimdi Kürdi makamında bir fantezi seslendireceğiz. Bestesi Turhan Taşan'a ait, güftesi Yalçın Benlican'a ait olan Aşk Rüyadır Çok Zaman. Bir diğer ismiyle Üzüldüğün Şeye Bak eserini seslendireceğiz.

Efendim, programımız devam ediyor tüm hızıyla. Sazlarımız arada o güzel sesleriyle de bize eşlik ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hem ellerine, nefeslerine sağlık, hem de seslerine sağlık. Çok mutlu ediyorlar bizi. Şimdi Buse'lik makamında bir esere geçtik. Bestesi Selahattin İnal'a ait olan, güftesi Şemsi Belli'ye ait olan. Gözümde özleyiş, gönlümde acı eserini seslendireceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Musiki Bahçesi programının sonlarına doğru gelirken saz sanatçılarımızı tekrar bir takdim etmek isteriz. Kemanda Murat Kadir Gök, viyolada Kumsal Okur, udda Ömer Oytun, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizimle birlikteler. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. Ve yine bir hatırlatma yapalım. Musiki Bahçesi programı her perşembe saat 13-14 sularında TRT Name'den canlı olarak sizlerle buluşmaya devam edecek. Lütfen randevularınızı ayarlayınız. Bizimle buluşmaktan, biz sizinle buluşmaktan her zaman çok keyif alıyoruz. İnşallah sizler de mutlu oluyorsunuzdur. Şimdi Buse'lik makamında bir şarkı var yine sırada. Bestesi ve güftesi Erol Sayan'a ait olan Bana Bir Aşk Masalından şarkılar söyle diyeceğiz. Buyursunlar efendim.

Programımızın son eserlerine geliyoruz. Şimdi sırada Rast makamında bir şarkımız var. Yine hepinizin çok iyi bildiğine eminim. Lütfen eşlik ediniz. Trafikte değilsiniz tabii ki. Bestesi Hacı Faik Bey'e ait olan Nihansın Dide'den. Ey Mesti Nazım diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Didar Eliye Koyuncu. Birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla bugün sizlerle birlikte olmaktan yine büyük keyif aldık. Programımız sonlanıyor. Tekrar sanatçılarımızı, saz sanatçılarımızı anons edelim. Kemanda Murat Kadir Gök, viyolada Kumsal Okur, udda Ömer Oytun, kanunda Abdi Altınbaş, klarnette Şükrü Kabacı, klasik kemençede Sercan Halili ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizimle birliktelerdi. Ellerine, emeklerine, nefeslerine sağlık diyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla, sevgiyle

0: Musiki Bahçesi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kerbela'nın yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu belirterek, bugünün Kerbela'sı Gazze, Yezidi'de Netanyahu hükümeti ve destekçileridir dedi. Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde hitap etti. Orta Doğu'da barış müzakerelerinden İran petrolüne muafiyet çıktı. Yıllardır uygulanan ambargo geçici olarak kaldırıldı. İran denizinde biriken milyonlarca varillik petrol piyasalara döndü. 21 Ağustos'a kadar İran uluslararası piyasalarda petrol satabilecek. Uzmanlar 60 günlük muafiyetin petrol piyasalarına geçici de olsa nefes aldırabileceği görüşüyor.

ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devrede. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. Öğrenci ve öğretmenler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili yarın başlıyor. Öğrenciler karnesini alarak okula ve derslere mola verecek. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı pek çok yeniliği hayata geçirdi. Yabancı dil öğrenme platformu Dilim ve okul veli asistanına kadar pek çok uygulama öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademisi'nin yaz dönemi yüz yüze eğitim programı için başvurular başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yaz 21 ilde gerçekleştirilecek 25 farklı eğitim programıyla gençlerimizi güncel teknoloji alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 5 ayda 8,5 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Ticaret hacminin 25 yılda 18 kat arttığını söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'nin yıllık 610 milyon dolarlık dizi ve film ihracat ettiğini de paylaştı. Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocuksa yaralandı. Yaşanan acı olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Bakanlık, olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verdi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştirildi. Aralarında Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları'nın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada şüphelilerin yerel seçim öncesi adaylık karşılığında rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri de inceleniyor. Kocaeli'nde kozmetik fabrikasında 7 kişinin hayatına mal olan yangınla ilgili soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi'nin 7 görevlisi gözaltına alındı. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Başkent Caracas'ın batısında 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Can kaybı 164'e yükseldi. 970'den fazla kişi de yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Venezuela'daki depremlerle ilgili taziye mesajı yayımladı. Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır denildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerine hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyoname.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Suat Güney, programı hazırlayan Çiğdem Işık. Tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses sanatçıları Nevra Günay, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Harun Gürbüz var efendim. Saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde Serdar Açın, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çelik Su ve ritim sazda Muhammed İzgi. Efendim koromuzun okuyacağı iki uşak eserle programımıza başlıyoruz. İlki beste Süleyman Ergüner'e ait, güfte Yahya Kemal Beyatlı'nın. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Ve ikinci olarak koromuz sizler için bir Tatyos Efendi uşağı okuyacak. Gam zedeyim, deva bulmam.

0: TRT Name.
1: Koromuza ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi solo eserlere geçeceğiz. İlk olarak mikrofonda Muhammed Ali Turan'ı görüyorum. Evet, Ali Turan bizler için Emin Ongan bestesi okuyacak. Güfte Ahmet Rasim Bey'e ait ve yine Uşak makamında. Gönlümün bir hali var ki gam değil, kasvet değil.

Mey o mey, canan o canan, sohbet aynı sohbet değil demiş, değil mi efendim? Evet, Ali Turan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bendeniz Suat Güney, sizler için yine bir Emin Ongan şarkısı okumak istiyorum. Yalnızım, yalnız artık sensiz şu gurbet elde. Sesini, gül yüzünü ararım esen yelde.

kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Sırada yine bir uşak şarkı var. Talat Er'in kemanla yapacağı Taksim'in ardından Nevra Günay sizler için seslendirecek. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Nevra Güney'e çok teşekkür ediyoruz, ağzına sağlık ve tabii ki Taksim için Talat Er'e sağ olsunlar efendim. Beste Bilge Özgen, güfte Ayten Baykal. Yine Uşak makamında bir şarkıyla devam ediyoruz ve bu şarkıyı Tuğçe Pala bizler için okuyacak. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Sen benim her şeyimsin, canımsın, candan yakın. Unutursan ma sakın, unutmam, unutamam.

Tuğçe Pala'ya ve kıymetli sazendelerimize teşekkür ediyoruz efendim. Ve birlikte okuyacağımız bir Uşak türküyle Uşak bölümün son eserini icra etmiş olacağız. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

0: TRT Name.
1: Bizim kaldığımız yerden ve ilk olarak bir Ali Rıfat Çağatay eseri var. Güfte Orhan Seyfi Orhan'a ait. Ben seslendireceğim sizler için efendim. Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? Yani bilinen ismiyle tereddüt.

0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli sazendelerimize, evet, onların güzel eşliğiyle biz de kendimizden geçerek keyifle eserleri icra ediyoruz. Ve yine birlikte okuyacağımıza inandığım bir eser var efendim. Ali Turan mikrofonumuzun başında ve önce Ali Turan'a bir selam vermek istiyorum. Merhaba Ali, nasılsın, iyi misin?
1: Merhabalar efendim.
0: Keyifli gidiyoruz.
1: Evet, güzel. Yaz havalar da ısınmaya tabii başladı. Evet, aynen öyle.
0: Peki. Ali Turan, bize hangi eseri seslendireceksin? Senden dinleyebilir miyiz efendim?
1: Evet, bugün tevafuk diyelim artık. Emin Ongan'ın yine nihavend bir şarkısı. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin, sana baktım ay kadar, bahar kadar güzeldin diyelim efendim.

0: Ali Turan'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve bir kez daha Tuğçe Pala mikrofonlarımıza geliyor. Evet. Tuğçe merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: Merhaba, iyiyim. Suat'cığım sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Bizler için yine çok güzel bir eser seslendireceksin. Efendim hangi eser acaba?
1: Yine Nihavend makamında sözü Mustafa Sevilen'e, bestesi Baki Duyarlar'a ait bir eser. Çiçekler Yastı diyeceğiz.
0: Tuğçe Pala'yı dinliyoruz efendim.

0: Tuğçe Pala'ya, kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma uzun zamandır dinlemediğim bir eserdi. Bu eseri tekrar duymaktan da çok mutlu olduk hepimiz. Efendim, Nevra Günay şimdi mikrofonlarımızda. Merhaba Nevra, nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Stüdyo olmak zaten ayrı bir keyif.
0: Değil mi efendim?
1: Bir de yaz geldi, yazı çok seviyorum.
0: Evet.
1: Daha ne diyeyim?
0: Daha ne olsun, evet, şükürler
1: daha ne olsun.
0: Peki, hangi eseri dinleyeceğiz efendim size?
1: Bestesi ve güftesi Doktor Alaaddin Yavaşça'ya ait. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün diyeceğiz.
0: Nevra Günay'dan dinliyoruz.

Nevra Günay'a, kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle bakıyorum, artık programın sonuna doğru geldik ama hemen veda etmek istemiyorum ben Sayın Maestro'm. Önce birlikte bir Saadettin Ökten bestesi okuyalım. Sevil, neşelen, sevme, yanarsın, bir sarı saçı okşar kanarsın. Sonrasına daha sonra bakacağız efendim.

Evet efendim, programımızın maalesef sonuna geldik artık, veda etme vakti. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses sanatçıları Nevra Günay, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Harun Gürbüz'ü dinledik efendim. Kıymetli sazendelerimiz kemanda Talat Er, violonselde Serdar Açın, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Muhammed İzgi'yi dinlediniz. Ben Suat Güney. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Birsel Acar ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca. Sizlere güzel bir gün diliyor ve iki eserle veda ediyoruz efendim. Mutluluklar.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde Gölbaşı'ndaki polis akademisi başkanlığına geçecek. 13.610 öğrencinin mezuniyet heyecanına ortak olacak. Dereceye giren mezunlara diplomalarını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Mah-ı Muharrem oruç açma lokması programına katıldı. Erdoğan, Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği tarafından 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik ve trafik tedbirleriyle ilgili açıklama yapıldı. Tedbirler, zirve toplantılarına ev sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile konaklama adresleri ve heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşacak.

İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldığı iddiasının da dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırısını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebatiye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilmeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. İş sağlığı ve güvenliğinde yeni dönemin yol haritası şekilleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2030 politika belgesinin 4 temel öncelik üzerine inşa edileceğini açıkladı. İş sağlığı ve güvenliğinde kamu-özel ayrımının ortadan kaldırıldığını belirten Işıkhan, çalışma hayatını kapsayan yeni hedefleri paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Venezuela'da peş peşe 2 şiddetli deprem yaşandı. Yumare

kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadesini kullandı. Rusya, Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Sumi ve Zaporijya kentlerini hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'da Rusya'nın Ufa kentine hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın kontrolündeki Horlivka'ya yönelik saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri dinlediniz.

Türk musikisine emek vermiş bestekarlarımızın ve şairlerimizin eserlerinden örnekler sunacağımız ve canlı icralara da yer vereceğimiz musiki sandığımız programı Dilek Yüzler ve Murat Salim Tokaç'ın sunumuyla her cuma saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Hasan Eyle'nin yöneteceği Kürdili Hicazkar faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Tandur'la Özgen Gürbüz yapacak.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın baskıcı zihniyetinin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Bir avuç müstekbirin topluma parmak salladığı günler artık geride kaldı dedi. Erdoğan, millete hizmetkarlık yapmak için geldiklerini vurguladı. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler ifadesini kullandı. Başkent Ankara, 7-8 Temmuz'daki kritik NATO zirvesi için teyakkuzda. Kent genelinde 24 saat kesintisiz denetim sürecek, bazı yollar zirve boyunca kapalı olacak. İletişim Başkanlığı, vatandaşların kapalı güzergahları takip etmesi ve sorun yaşamaması için bir uygulama hazırladı. Ankaralılar gideceği konumu seçip kapalı yolları ve alternatif güzergahları görebilecek. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiasını yalanladı. Ankara'da gözaltına alınan tema gönüllülerine yönelik işlem yapıldı iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail müzakereleri takip edilirken, soykırımcı İsrail unsurları Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini duyurdu. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin güneyinde evler enkaza döndü. Nebati'ye başta olmak üzere birçok bölgede aileler enkaz altındaki eşyasını ve anılarını kurtarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı devreye girdi. Birleşmiş Milletler son 3 günde Boğaz'dan 57 geminin geçtiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boğaz'dan geçiş için ücret talep edilemeyeceğini söyledi. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevliyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milletvekilleriyle bir araya geldi. İstişare ve değerlendirme toplantısında Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Filistin'e gönderilen yardımların İsrail tarafından engellendiğini vurgulayan Çiftçi, Gazze'yi ve Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları istenen bazı isimlerin tedbir kararına ilişkin itirazlarını görüştü. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı işlerinde yolsuzluk iddiasına ilişkin operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde bir markette tesettürlü kadınlara kıyafeti üzerinden sözlü tacizde bulunan kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsa ev hapsi verildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da peş peşe iki şiddetli deprem yaşandı. Yumare kentinde 7,5, San Felipe'de de 7,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 164 kişi yaşamını yitirdi, yaralananların sayısı 1000'e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki depremle sarsılan Venezuela için dayanışma mesajı yayımladı. Bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'da son saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın kontrolündeki Holivka'ya yönelik saldırıdaysa 3 kişi öldü. Rusya, ABD'ye Alaska'daki mutabakatı sorunca Washington'dan anlaşma yoktu, olsaydı savaş sona ererdi yanıtı geldi. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Akustikname programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boyler, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere birbirinden kıymetli eserler sunmaya çalışacağız. Tabii ki bu süreçte bana eşlik edecek olan çok değerli saz üstadları var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Arkadaşlar, şimdiden ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, bu hafta Akustikname programını hüzzam makamıyla açtık ve birbirinden güzel birkaç tane hüzzam eser seslendireceğiz. Bunların ilkiydi, bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan o güzel eser. Olanlar oldu geçti, artık sen ne dersen de. Hemen arkasına güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait çok güzel bir eser var. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun diyeceğiz. Tabii ki eserden önce

0: TRT Name.
1: Bu güzel hüzzam taksim için Abdü abimize çok teşekkür ediyoruz abicim, ellerine sağlık. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben. Güftesi Alaaddin Şensoy'a, bestesi Allah rahmet eylesin kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'ya ait o güzel eser var sırada.

Ellerinize sağlık. Gerçekten hep söylüyorum. Muhtemelen radyo başında bizleri dinlerken onlar da hissediyorlar bunu. Stüdyoda birbirinden kıymetli saz üstadları var. Öyle keyifli, öyle güzel çalıyorlar ki bize de sadece eşlik etmek kalıyor. Ellerinize sağlık. Efendim sırada güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hepimizin filmlerden de hatırladığı, eminim radyoda dinlerken de eşlik edeceğiniz bir şarkı var. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dostlar, akustik name tüm hızıyla devam ediyor. Hicaz makamına geldik. Az önce güfteyi karıştırdık. Olabilir, canlı yayın hatası, sülçülisan etmiş olduk. Affola. Güftesi Celal Erten'e, bestesi Kadri Şençalar'la ait o güzel şarkı var sırada. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlar. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevgilimi her gün arar ağlarım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bu da bizlerden sizlere armağan olsun. Hemen arkasında yine çok kıymetli bir caz şarkı var. Suat Say'ın bestesidir. Kalbimde gizli bir sevgi mi arar? Gözlerime bakıp dalan gözlerin. Aklıma gelmeyen bilmece sorar. Beni sevdalara salan gözlerin. Aşka inanmayan oyalan gözlerin.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dostlar, akustik name programı Muhayyer Çürdi bir şarkıyla devam ediyor. Fakat bu şarkının şöyle bir özelliği var. Taze taze duman üstünde bir şarkı da. TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli kanun sanatçısı abimiz Abdi Altınbaş'ın bestesi. O güzel kaleminden çıkmış. Daha önceki programlarda birkaç eserine daha yer vermişti. Güftesi Canfer Balçık ona ait. Bu eser burada ilk defa okunacak. Sizler bizden ilk defa dinleyeceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Çünkü bizler provada bayıla bayıla okuduk şarkıyı.

0: O günden beri
1: abicim gerçekten kalemine sağlık. Hakikaten çok güzel bir beste olmuş. Artık uzun yıllar bizlerle birlikte olacak eser. Gerçekten duyguna sağlık. Güftesi Nadide Gülpınar'a, bestesi Talat Er'e ait çok sevdiğimiz bir eser var. Bu eserin şöyle bir özelliği var. Bu hafta TRT Ankara Radyosu güzel solistlerinden, iyi seslerinden Eylül Turan arkadaşımızın isteğidir bu. Bizi de dinliyorsa ona armağan olsun. İlk bahara bekle beni demiştin. Hiç mi orada kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait o güzel şarkı var. Biraz radyonuzun sesini açın istiyorum ki birlikte söyleyelim. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş, perişanım ben.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dostlar, bu hafta da Akustik Name programının son dakikalarına ulaştık. Bu akşam birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraberdik, sizlere güzel şarkılar sunmaya çalıştık. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Program yapımcımız kıymetli Aslı Voler, Tom Meister'imiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Kürdi fantezi bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Sözü ve müziği Zekai Tuncay'a ait. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolu taşla dolu. Onsuz olmaya vaktim yok, yok mu bunun orta yolu, tanrım. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.

İstanbul'dan merhabalar sevgili dinleyenler. TRT Name'ye hoş geldiniz. Akşamın sesi başlıyor. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor programımız bildiğiniz üzere. Bu akşam yapımcımız Melek Hancı. Teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca. Mikrofonda ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal. Yine 2 saat boyunca yine canlı yayında sizlerle birlikte olacağız bu akşamda. Programımız klarnetle Ahmet Kuşgöz'ün yapacağı Uşak makamındaki Taksim'le başlayacak. Musiki yolculuğumuz ardından

0: Ne yaptım? Kendimi nasıl aldattım? Cemile Karabulut'tan dinledik. Yine Uşak makamında bir eserdi. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Akşamın Sesi Uşak eserlerle devam ediyor. Şimdi Lemi Atlı'ya ait bir şarkıyı Aylin Şengün Taşçı'dan dinleyeceğiz. Neler çektim neler Canan elinden.
1: Neler

Beste ve güftesi Sevim Şengül'e ait Uşşak makamındaki eseri Seçil Heper'den dinledik. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Şimdi bir başka büyük ses Emel Sayın'dan bir eser dinleyeceğiz. Beste Rıfat Şanlıel, güfte Cengiz Tekin'e ait bu şarkıda. Deli gibi sevdim.

Agora meyhanesini de Behiye Aksoy'dan dinledik. Muhayyer Kürdi makamında sevilen bir şarkıydı. Beste İsmet Nedim Saatçi'ye, güfte Onur Şenli'ye aitti bu şarkıda. Neredeyse yarım saattir birlikteyiz efendim, akşamın sesinde İstanbul'dan canlı yayınımız. Şimdi Zeki Müren'den dinleyeceğimiz bir eserle devam ediyor. Bestesi Ali İhsan Kısaç, güftesi Halit Çelikoğlu'na ait bu şarkının. Dünyada ne günler gördüm.

Unutmak kolaysa önce sen unut dedi Perihan Sözen. Bestesi Ziya Taşkent, güftesi Nurettin Baykal'a ait Hicaz makamında bir şarkı dinledik. Şimdi akşamın sesinde Nihavend eserler dinleme vakti. Onlardan ilki için Nalan Altınörs'e kulak vereceğiz. Bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Kamil Başaran'a ait bir şarkıyı seslendirecek sanatçımız. Kim derdi ki sevgilim, bu aşk yarım kalacak.

Ben aşkı ilk defa sende tanıdım. Melihat Gülses seslendirdi bu güzel şarkıyı. Bestesi Necip Gülses, güftesi Hüsamettin Olgun'a aitti ve Nihavend makamındaydı. Saatlerimiz 19.43 oldu, akşamın sesi. İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor. Nihavend eserler dinlemeye devam edeceksiniz efendim. Şimdi Esma Başbuğ'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Bestesi Yıldırım Gürses, güftesi Uğur Güre ait. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti.

Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin. Ahmet Üstün'den dinledik Nihavend eseri. Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ergun Evren'e aitti bu şarkının. Şimdi bu akşam programımızdaki son Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Alaaddin Şensoy yorumuyla. Bestesi Erdinç, Helikol, güftesi Mustafa Töngemen'e ait bu şarkının. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

şarkımı senin için yazdığımı bilseydin. Mahur makamında eseri Yaşar Özel seslendirdi sevgili dinleyenler. Bestesi İrfan Özbakır, güftesi ise Ülkü Aker'e aitti bu şarkının. Bir saati geride bırakmak üzereyiz. Bir dakikamız kaldı efendim. Akşamın sesinde bu saate Muhayyer Kürdi bir eserle veda edeceğiz. Mustafa Öztürk gelecek mikrofona. Bestesi Zekai Tunca, güftesi İlkan Sana ait eseri seslendirecek. Bunca güzel içinde birisi var ki.

Beste ve güftesi Taner Şener'e ait Muhayyer Kürdi eseri dinledik Güldehen Marmara yorumuyla. Geçivermiş sevmek çağı. Yeni saatimize de bu eserle girmiş olduk. Şimdi bu dakikadan sonra Hüzzam ve Hicaz şarkılarımız var. İlk Hüzzam eserimizi de Asuman Aslı.

Yine yakmış yar mektubun ucunu. Kemal Caner'den dinledik efendim. Hüzzam eseri. Bestesi Erol Sayan, güftesi ise Mehmet Gökkaya'ya aitti. Şimdi Hicaz şarkımız var sırada. Fatma Nurten Demirkol seslendirecek. Bestesi Saadettin Kaynak, güfte Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Yeşil gözlerini ufkuma yer ki.

Bu akşam programımızdaki tek düet şarkıda Hicaz makamında oldu. Yusuf Nalkese'nin unutulmaz eserini dinledik. Cengiz Han Sönmez ve Gül Yazıcı birlikte seslendirdi. Bülbülün çilesi yanmakmış güle. Şimdiki Hicaz şarkımız Amir Ateş imzası taşıyor. İnci Yaman'dan dinleyeceğiz. Seni ben unutmak istemedim ki.

Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'in bir başka unutulmaz Hicaz şarkısını dinledik. Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Akşamın sesinde son yarım saate giriyoruz ve Hicaz bir eserle. Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğiz şimdiki şarkımızı. Beste Alaaddin Yavaşça Güfte, Selim Aru'ya ait bu şarkıda. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin.

Gurbete ne lüzum var? Mehmet Şafak'tan dinledik bu akşamın son Hicaz eserini. Bestesi Cengiz Çermen, güftesi Engin Çıra aitti bu şarkının. Şimdi Şekip Ayhan Özışık'a ait bir hüzzam eseri dinleyeceğiz Filiz Çatıroğlu yorumuyla. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş.

Deli gönlü bir dilbere bağladım. Hüzzam türküyü Ertan Ersoylu'dan dinledik efendim. Programımızın bu son bölümünde arka arkaya Hüzzam şarkılar dinleyeceğiz. Şimdi Serhat Sarpel, Dürüyem'in Güğümleri Kalaylı diyecek.

Önce Alp Arslan'dan bir Hüzzam şarkı dinledik. Asker oldum piyade ve az önce de Süleyman Saral bizlere Hüzzam türkü seslendirdi. Alıverin bağlamamı çalayım. Hem Hüzzam eserlerin hem de akşamın sesi programının sonuna geldik efendim. Vedamız Segah makamında olacak ama öncelikle biz ekipçe vedalaşalım. 2 saat boyunca Türk müzik izinin birbirinden seçkin eserlerini değerli sanatçılarımızın yorumlarıyla sizlerle paylaştık. Bizlere eşlik ettiğiniz için, evlerinize ve gönüllerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Melek Ancı, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Vedamızı Tuğçe Palan'ın seslendireceği az önce söylediğim Segah bir şarkıyla yapacağız. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye diyecek sanatçımız. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım.

muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım, muhtacım.

TRT Name. Biruni Ahenk.

0: Değerli TRTname dostlarımız, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımızda sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Bu güzel bahar akşamında yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar, kanun sanatçısı değerli arkadaşım Onur Asım Şen Ocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici, bu akşam sizlere kadın güftekar ve bestekarlarımızın ruhlarının güzelliğiyle yarattıkları muhteşem eserlerden oluşan repertuarımızla seslenmek istiyoruz.
1: Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Programımıza hoş geldiniz.
0: 18. yüzyılda, yani Sultan 1. Mahmut döneminde saray kadınları arasında musikiye ilgi oldukça yüksekmiş. Sultan 1. Mahmut dönemi sarayın Endur'un erkek kısmı kadar kadın kısımlarında da musiki öğrencisi yetiştiği, kadınların da erkekler kadar musikide önde olduğu bir dönem.

Sultan II. Mahmud'un kızı Adile Sultan, Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan, 3. Selim'in musiki hocalığını yapmış olarak tahmin edilen Dilhayat Kalfa, Sultan I. Abdülhamit'in kızı Esma Sultan, Sultan Abdülaziz'in oğullarından Şehzade Seyfettin Efendi'nin kızı Fatma Gevheri Sultan, Sultan V. Murat'ın kızı Hatice Sultan, Abdülmecid'in oğullarından Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin büyük kızı Arife Kadriye Sultan, babası Vezir Hekim Doktor İsmail Paşa'nın kızı Leyla Saz Hanım, Sultan II. Abdülhamit'in ikinci kızı Naime Sultan ve bu isimlerden başka daha pek çok değerli isim bulunuyor besteci ve güfte yazarlar arasında. Programımızda yer verdiğimiz Türk musikimizin değerli kadın bestecilerinden ilki de Nevzat Akay. 1912 doğumlu olan Nevzat Akay, Saadettin Kaynak ve Yesari Asım Arsoy gibi üstatlardan musiki dersleri almış. Yıllardır dilimizden düşmeyen, zevkle seslendirdiğimiz Nihavend makamında bestelediği o güzel şarkısını seslendiriyoruz ilk olarak. Doymadım sana, ağlarım, ah ederek, yana yana.

Türk musikimizin değerli kadın bestecilerinden bir diğeri ise Melahat Pars. 1918 İstanbul Fatih doğumlu Melahat Pars, 1944 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak solist olarak çalışmaya başlamış. 1948 yılında ilk beste çalışmasını da hocası Fahri Kopuz'un teşvikiyle yapmış. Şimdi Nihavend makamında bestelediği o güzel şarkıyı birlikte seslendirelim. Bize katılırsanız çok seviniriz. Gönlümü başka emellerle avutsaydım, ne olurdu seni bir lahza unutsaydım, ruhumu bir gece hülyasız uyutsaydım, ne olurdu seni bir lahza unutsaydım.

0: Ne güzel bir beste. Ne ince, ne zarif. Etkilenmemek mümkün değil gerçekten.
1: Değil mi? Aynen öyle. Şimdi yine çalmaktan büyük bir keyif aldığımız muhteşem bir şarkı var sırada. Bu güzel şarkının bestecisi 1899 doğumlu olan Mehveş Hanım, yani Mehveş Dolay. Türkiye'nin ilk kadın ilkokul müfettişlerinden olan Mehveş Hanım, kendini eğitime adamış çok değerli bir bestekardır. Kulaklarımızda yıllardır ahenkle tınlayan, dinlemeye doyamadığımız Nihavend makamında bestelediği o muhteşem şarkısı var sırada. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem, kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem, derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem, kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem.

Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Yekta Akıncı'nın Rast makamındaki şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti.

Hadi Özkoray'ın güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Rast makamındaki şarkısı var sırada. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Saçların tarumar, gözlerinde nem, ateşe benzerdin,

Güftesi ve bestesi Ferit Sıdal'a ait Rast makamındaki şarkıyı Güldehen Marmara'dan dinliyoruz. Hicran olacaksa bu aşkın sonu, bırak git, kalbimi delme boş yere. Maksadın naz edip üzmekse beni, gittiğin yerde kal, gelme boş yere.

Aytaç Ergen'i güftesi ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Rast makamındaki eserde dinliyoruz. Dil bir güzele meyletti hele, fahşetme ele, sevdim ben seni.

Yıldızlar Altında muhayyer makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser İsmail Hakkı Nebioğlu'nun bir bestesi Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Bağa gidersin üzüme, hiç bakmıyorsun yüzüme, inanır mısın sözüme, uyku girmiyor gözüme.

Güftesi Semih Mümtaz'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait muhayyer eser var sırada. Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Gezdim yürüdüm dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Supi Ziya Özbekkan'ın Muhayyer makamındaki şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırına şadıma gelsen.

Aşık Ömer'in bir şiirine, Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer makamındaki bestesini Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz. Bahar oldu düştün dile, sen de figan eyle bülbül, har elinden gonca güle, şikayetin söyle bülbül.

Sıradaki muhayyer eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Necdet Rüştü Efe'ye ait, Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor, ah ediyor bir gül için şu bülbül.

Sırada yine Saadettin Kaynağ'ın, yine Muhayyer makamında bir bestesi var. İnci Yaman'dan dinliyoruz bu kez. Ay doğdu batmadı mı? Humar göz yatmadı mı? Seni yaratan Allah beni yaratmadı mı?

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün dinleyeceğimiz son şarkı, güfte ve bestesi yine Saadettin Kaynağı'na ait yine Muhayyer makamında bir eser. Mehmet Derya'dan dinliyoruz. Ne zaman görsem onu, ayaklarım dolaşır. Gülerek selam verir, çabucak uzaklaşır. O güzel endamına ne giyerse yaraşır. Gece gündüz hayalim onunla kucaklaşır. Hoşçakalınız.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Akustik Name programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boyler, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere birbirinden kıymetli eserler sunmaya çalışacağız. Tabii ki bu süreçte bana eşlik edecek olan çok değerli saz üstadları var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Arkadaşlar, şimdiden ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, bu hafta akustik name programını hüzzam makamıyla açtık ve birbirinden güzel birkaç tane hüzzam eser seslendireceğiz. Bunların ilkiydi. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan o güzel eser. Olanlar oldu geçti. Artık sen ne dersen de. Hemen arkasına güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait çok güzel bir eser var. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun diyeceğiz. Tabii ki eserden önce TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli kanun sanatçılarından sevgili abimiz Abdi Altınbaş'tan bir hüzzam taksimi dinleyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Bu güzel hüzzam taksimi için Abdü abimize çok teşekkür ediyoruz abicim, ellerine sağlık. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben. Güftesi Alaaddin Şensoy'a, bestesi Allah rahmet eylesin kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça'ya ait o güzel eser var sırada.

Ellerinize sağlık. Gerçekten hep söylüyorum. Muhtemelen radyo başında bizleri dinlerken onlar da hissediyorlar bunu. Stüdyoda birbirinden kıymetli saz üstadları var. Öyle keyifli, öyle güzel çalıyorlar ki bize de sadece eşlik etmek kalıyor. Ellerinize sağlık. Efendim sırada güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Hepimizin filmlerden de hatırladığı, eminim radyoda dinlerken de eşlik edeceğiniz bir şarkı var. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dostlar, akustik name tüm hızıyla devam ediyor. Hicaz makamına geldik. Az önce güfteyi karıştırdık. Olabilir, canlı yayın hatası, sülçülisan etmiş olduk. Affola. Güftesi Celal Erten'e, bestesi Kadri Şençalar'a ait. O güzel şarkı var sırada. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde, sevgilimi her gün arar ağlarım.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bu da bizlerden sizlere armağan olsun. Hemen arkasında yine çok kıymetli bir caz şarkı var. Suat Say'ın bestesidir. Kalbimde gizli bir sevgimi arar, gözlerime bakıp dalan gözlerin. Aklıma gelmeyen bilmece sorar, beni sevdalara salan gözlerin. Aşka inanmayan oyalan gözlerin.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dostlar, akustik name programı Muhayyer Kürdi bir şarkıyla devam ediyor. Fakat bu şarkının şöyle bir özelliği var. Taze taze duman üstünde bir şarkı da. TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli kanun sanatçısı abimiz Abdi Altınbaş'ın bestesi. O güzel kaleminden çıkmış. Daha önceki programlarda birkaç eserine daha yer vermişti. Güftesi Canfer Balçık ona ait. Bu eser burada ilk defa okunacak. Sizler bizden ilk defa dinleyeceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Çünkü bizler provada bayıla bayıla okuduk şarkıyı.

Abicim gerçekten kalemine sağlık. Hakikaten çok güzel bir beste olmuş. Artık uzun yıllar bizlerle birlikte olacak eser. Gerçekten duyguna sağlık. Güftesi Nadide Gülpınar'a, bestesi Talat Er'e ait çok sevdiğimiz bir eser var. Bu eserin şöyle bir özelliği var. Bu hafta TRT Ankara Radyosu güzel solistlerinden, iyi seslerinden Eylül Turan arkadaşımızın isteğidir bu. Bizi de dinliyorsa ona armağan olsun. İlk bahara bekle beni demiştin. Hiç mi orada kış baharı bulmuyor? Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait o güzel şarkı var. Biraz radyonuzun sesini açın istiyorum ki birlikte söyleyelim. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş, perişanım ben.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dostlar, bu hafta da Akustik Name programının son dakikalarına ulaştık. Bu akşam birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraberdik, sizlere güzel şarkılar sunmaya çalıştık. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Program yapımcımız kıymetli Aslı Voler, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Kürdi fantezi bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Sözü ve müziği Zekai Tuncay'a ait. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolu taşla dolu. Onsuz olmaya vaktim yok, yok mu bunun orta yolu, tanrım. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de usta seslerden sevilen şarkılarla gününüzü aydınlatacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevilen eserlerle harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün yayınımızda Nihavend, Hüzzam, Uşak, Hüseyini ve Hicaz makamında şarkılar dinleyeceğiz.

Erol Sayan bestesiyle size merhaba demek istiyoruz. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen'i konuk ediyoruz. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum.

Dostlarımız hareketli güzel bir şarkıyla sizlere merhaba demek istedik. Şimdi ise yine kalplere dokunan namelerle nostaljik yolculuğumuzu sürdüreceğiz. İlk olarak Derya Türkan'dan Yavent Bir Kemençe Taksimi dinleyeceğiz. Hemen ardından Necmettin Yıldırım'ın seslendirdiği bir zeki duygulu şarkısıyla size merhaba diyeceğiz. Nedim Bey'in güftesini yazdığı Yavent şarkıda Necmettin Yıldırım bize şöyle seslenecek. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden.

Derdine göğsümü germeyeceğim, bağrımı yoluna sermeyeceğim, rüyamda sana yer vermeyeceğim, tövbeler tövbesi. Ahmet Melik, Saadettin Öktenay'ın güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Tac olsan başıma takmayacağım ismiyle biliyoruz bu şarkıyı. Efendim, bu güzel şarkı aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de çokça kullanılmıştı. Özellikle 1974 yılında yayınlanan ve başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı 100 numaralı adam filminde de Metin Alkanlı ve orkestrası tarafından yeniden düzenlenip icra edilmişti ve bu enstrümantal halini de Türk halkı çok sevmişti. Birlikteliğimiz birbirinden özel şarkılarla devam ediyor. Yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Avni Anıl Hoca'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısını Ahmet Özsan'dan dinleyeceğiz. Ahmet Bey'in 2003 tarihli Rüya albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Biraz kül, biraz duman, o benim işte. Kerem misali yanan, o benim işte.

başka yerin lütfu ne yazdan ne kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Evet sevgili dostlar, İstanbul'umuzun her köşesi ayrı güzel, Kalamış ayrı güzel, Adalar, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Ümraniye ayrı güzel, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, Tarabya, Yeniköy, Eyüp Sultan ayrı güzel. İşte İstanbul'un bu harika güzelliğinden de bestekarlarımız ilham almış ve bu güzel şarkılar ortaya çıkmış. Behçet Kemal Çağlar'ın güftesini yazmış olduğu bir Münir Nurettin Selçuk bestesi dinledik. Nihavend makamındaki bu şarkıda Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikteydi. 1997 yılındaki bu kaydın ardından şimdi 2014 yılına uzanacağız ve yine Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Hilal Çelebi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Mahmut Oğul'un güftesi Yalçın Benlican'a ait Nihavend şarkısını seslendirecek. Dinleyeceğimiz bu şarkıda yine 80'li yılların sonunda 90'larda çok sevilmişti. Samime Sana, Coşkun Sabah, Ayşe Mine gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmişti. Şimdi ise Hilal Çelebi'nin o güzel icrasıyla sunuyoruz sizlere. Yüreğime gömdüm seni, mazi oldu her hatıran. Unut artık sen de beni, yak ne varsa benden kalan.

Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol, Yıldırım Gürses'in Güftesi Mustafa Sevinen'e ait Nihavend eserini seslendirdi. Affetmem asla seni. Ve efendim sanatçımız 2016 yılında Şef Vedat Kaptan Yurdakul yönetiminde Solistler Geçidi programında seslendirmiş olduğu kayıtla konuğumuz oldu. Sevgili dostlarımız, Nihavend makamındaki şarkıların ardından yayınımıza hüzzam eserlerle devam edeceğiz. Kalbe dokunan namelerle sabahımızı aydınlatmaya devam ediyoruz. Nuri Gün'ün hüzzam klarnet takseminin hemen ardından Yahya Geylan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Sevilen eserine sesiyle hayat verecek. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu kayıt Kulakların Çınlasın isimli Şekip Ayhan Özışık eserlerinden oluşan albümde de kendine yer bulmuş. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber. Biz de böyle mi olacaktık, bizi de mi ayıracaktı kader? Kim bilir ne zaman ve nerede göreceğim yüzünü? Biz de böyle mi olacaktık, bizi de mi ayıracaktı kader?

Değerli sanatçımız Tahir Engin İçöz bizlerle birlikteydi. Uzun ve lezzetli bir potpuri sundu bizlere. İlk olarak Saadettin Kaynağ'ın sevilen şarkısını seslendirdi sanatçı ve hemen ardından bir Erdin Çelikkol bestesiyle bize seslendi. O kara gözlerine güzelim dalıyorum, o şirin sözlerine güzelim kanıyorum dedi. Ve efendim bu güzel iki şarkının ardından Ahad Uruk'a kulak vereceğiz şimdi. Kendisini genç yaşta ebediyete uğurlamıştık. Ancak musikimiz öyle özel ki, sanat öyle özel bir dal ki, sanatçılarımız sesleriyle hayat verdikleri şarkılarla daima buruk bir tebessümle kalplerimizin bir yanında yer almaya devam ediyor. Ahad Uruk da onlardan biri. Keza bu güzel şarkının bestecisi ve söz yazarı Yılmaz Yüksel hocamız da aynı şekilde. Bu vesileyle kıymetli sanatçılarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla yad ediyoruz. Şimdi bu şarkıyı keyifle dinliyoruz. Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım. O yalan sözlerine nasıl da inanmıştım. Dönme artık istemem, sensizliğe alıştım. Dertlerle hemdert oldum, acılara karıştım.

Eseri Asım Arsoy'un sevilen Hüzzam şarkısını Furkan Yavuz icrasıyla sunduğu hareketli, dinamik bir şarkı dinledik beraberce. 2018 yılından bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, Hüzzam makamının bu hareketli şarkılarının yanı sıra tabii ki kalbe dokunan nameleri de var. O şarkılardan biri de bir Selahattin Altınbaş bestesi. Şimdi Tülin

Kuşoğlu bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Ankara Radyosu mikrofonlarında Şef Cemile Karabulut yönetiminde Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz Selahattin Altınbaş bestesinin güftesi Orhan Arıtan'a ait. Ömrümüzün son demi, son baharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

Umut Akyürek'in 2007 yılında yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünden bir şarkı sunduk sizlere. Hüzzam makamındaki bu sevilen şarkının beste ve güftesi kıymetli bestekar Yusuf Nalkesen'e aitti efendim. Evet, Hüzzam makamındaki şarkıların ardından şimdi Aşıklar makamının o tatlı nameleriyle yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses'i konuk edeceğiz değerli dostlar. Tarih şeridinde 2017 yılında bir mola veriyoruz. Sanatçı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin güftesi Ahmet Refik Altınay'a ait Uşak eseriyle bize sesleniyor. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazlı Kanaat, Saadet'in Kaynak şarkısıyla bizlere seslendi. Gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan. 2010 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi biraz daha günümüze yaklaşacağız efendim. Ancak onun öncesinde bizleri bugün yine o güzel mesajlarıyla, iyi dilekleriyle yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Tabii ki ismen her dinleyicimize buradan teşekkür edemesek de bizi farklı illerden, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir köşesinden selamlayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bugün yine o güzel mesajlarınızı bizlere ilettiniz. Bursa, Balıkesir, Erdek, Konya, Kayseri, Tekirdağ'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz var. Kutsal Topraklar Medine'den bize ulaşan dinleyicilerimiz var. İzmir, Sivas, Burdur Esenevler, Mersin, Anamur, Eskişehir'den yine iyi dileklerini ileten kıymetli dostlarımız var. Ne mutlu Türkiye'nin birbirinden güzel şehirleri bu frekansta, TRT Name frekansında buluşuyor. Sevgiyle, huzurla, mutlulukla musikimizin en sevdiği

şarkılarına kulak veriyor. Yine Alanya'dan, Selçuk Efes'ten, Aydın, Kuşadası ve Karacasu'dan, Bolu'dan, başkentimiz Ankara'dan ve Denizli'den bize yazan değerli dinleyenlerimiz var. Her birinize selam olsun diyoruz. Biz biliyorsunuz her sabah bu mikrofonda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz ve en özel şarkıları sizlerle paylaşıp ortak duygularda da buluşmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz bir kez daha. Şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz ve sevgimizi anlatan bir şarkıyla şimdi sizlere seslenmek istiyoruz. Alp Arslan bizlerle birlikte olacak. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı, dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Ayten Baykal'ın sözlerini kaleme aldığı bu Bilge Özgen bestesinde biz de diyoruz ki hayat sizlerle tatlı efendim.

Değerli sanatçımız Nazan Sıvacı, Uşak Bir Türkü ile konuğumuz oldu. Yine günümüz renklendi efendim. Hem Nazan Hanım'ın güzel sesiyle hem de bu sevilen türkünün nameleriyle. Zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Çünkü musiki en büyük enerji kaynaklarımızdan biri.

de duymak istiyorlar. İşte bu Hüseyin'i makamındaki şarkı da benim seçtiğim sınav şarkılarımdan bir tanesi olmuştu. Güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait şarkıyı şimdi Elif Güreşi yorumuyla sunuyoruz sizlere. Hicran oku sinem deler, olmaktadır halim beter. Bu iftirak artık yeter, insafa gel ey şivegâr, bir gün olur çağın geçer.

Radyosu'nun değerli sanatçısı Selim Öztaş hocamız Hüseyin'i bir türküyle bizlere seslendir. Yağmur yağar taş üstüne. Ve efendim Hüseyin'i Gerdaniye makamındaki şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi yine zaman şeridinde geçmişe uzanacağız. 1986 yılına Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünden anonim bir esere kulak vereceğiz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden bestelenen bu şarkı Hüseyin'i makamında. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diyen diyen ağlar, günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar.

Sevgili dostlarımız, birlikteliğimiz en güzel eserlerle devam ediyor. Zaman zaman geçmişe uzanıyoruz. O nostaljik şarkıları orijinal kayıtlarıyla sizlere sunuyoruz. Zaman zaman geçmişte dinlediğimiz ve çok sevdiğimiz bu şarkıları güncel düzenlemelerle paylaşıyoruz. Ve hatta çok sevdiğimiz türkülerin Türk müziği düzenlemelerini de sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi yine onlardan birine kulak vereceğiz. Bir Hüseyini türküde Akif Özüşen bizlere seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Necla Özmen yönetiminde seslendirdiği Beraber ve Solo Şarkılar programında. İki karpuz bir koltuğa sığar mı? İlk sevilen yar son sevilene uyar mı?

Müzikimizin çınarı Mustafa Sağyaşar bir Selahattin İçli bestesiyle seslendi bize. Hüseyin'i makamındaki bu şarkının güftesi Hücesse Aksavrı'na aitti. Dinlediğimiz şarkı Mustafa Sağyaşar'ın 1980 yılında yayınlanan uzun çalarına da adını vermişti. Ve bu sevilen eser dışında bu uzun çalarda 10 adet şarkı yer almaktaydı. Bu şarkılar arasında bir Saadettin Kaynak bestesi olan Gönlümü Özledikçe, yine Selahattin Altınbaş'ın Duydum Ki Unutmuşsun, Avni Anıl'ın Mihrabım diyerek, Arif Sami Toker'in Talihin Elinde Oyuncak Oldum gibi şarkıları yer alıyordu. Evet, bu minik bilginin ardından programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Hicaz şarkılarla sizlere veda edeceğiz. İzmir Radyosu'na uzanacağız. Değerli sanatçı Mehmet Şafak bir Ziya Taşkent şarkısıyla konuğumuz olacak. Güfte Nurettin Baykal'a ait. Ve dinleyeceğimiz bu şarkı bir döneme damga vuran sevilen eserlerden biri. Neşe Karaböcek, Perihan Sözen, Muazzez Ersoy gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiş. İlk aşkı unutmak çok kolay deme. Unutmak kolaysa önce sen unut. Ne olursun bunu benden isteme. Unutmak kolaysa önce sen unut.

Değerli dostlarımız, bugün de harika şarkılarla gününüze eşlik etmeye çalıştık. Nihavend Hüzzam makamında eserleri dinledik. Hüseyin'i, Uşak, Hicaz makamında şarkılarla sizlere seslendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzurlarınızdan ayrılırken sizleri yine çok sevilen bir eserde Umut Akyürek'le baş başa bırakıyoruz. Hicaz bir anonim türküyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.